0: 好的。
1: 毛西发了三个点，西发继续，
2: 加油，
3: 加油，
2: 加油！
3: 加油
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴，从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪曼吗？奥迪曼。
5: 很多很多困难我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪曼有点紧张。
4: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен олимпиада бүтүрүп яган кайтып келгенден кийин мисалы Бэл болсун, мыш коучлар болсун, мыш кичик балдардын мал топ тапкерлерин көрүп, ашындан жакшы бир адамдар бар экен, лекин эмнеси мал топчулар эмес деңге. Махсус тутуган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, мыш балдардын махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
1: Жанда, гаудагы жанда.
7: Дизлер.
4: 我妈去做嘛，就是。
6: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
4: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
5: Biz destekte bu, amda bu çanfan köyden çıkımızda amda pek ayacalandık, am ümitsizlendik, amda ümitsizmiş nerede diyeceğim çağda bu.Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunda yakışık muhabbet olan çanlarını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
0: Cep saçı.
4: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
6: Bir küçük bir besleyken bu top topkunun bu metken bu yerde, kanda top topu da bu besleyeldi. Özüm hoş olsam lan bol ders kalıp.
0: Sepeme sol tarafa kalay sol tarafa.
4: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ,OK 了。
4: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。

0: Ben de Adem en dışkılaydı son bölümü. Bugün de tuhaflar korktu bu işin aslında. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arası bir yamuğu yokup duran. Ha, bir kez de balına meşgul başlayıp toktu. Okulcu balığının değmezdim de bu.
1: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
2: 在教练离开了以后，第二个
3: 人说：“哎，不要心乱，其实不要心乱嘛。”
4: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
5: 凉了
6: 呀。
1: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
4: Ani salıp baksak ya. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa mı?
7: Özünü özüyor hep bana sayesinde. Ha. Topçu balla hep bir görüş yap, biz iş böte. Esat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özüyor hep bana sayesinde. Zeyn dağıtmasak.
4: Zeyn lan dağıtmasak.
7: Özgü özüyor hep bana sayesinde. Bol da.
8: 就你这个小个子，你又爬得上去，
9: 根本没有人。
10: 人帮吗？
11: 人帮你捡起来的。
12: 没有人。
13: 没有的。
14: 教练开着跑车来了。
4: 哇，也是嘛，也是嘛。
15: 买这个。
16: 养娃的直播。
1: 日子不轻松，脚步不能停。
7: 哎呀，全部都付给妈妈去了。
1: 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未
7: 来。
4: Konlar bir gap bar, yutqanga bir putsun deydigan. Hazırca buludu, meningçe bolsa tıxım yaxşılab şəraitini. Meyli meydanın süt bolsun, muhit olsun, tazlıq işləri bolsun, yak ul əslihələr olsun, həmin yaxşılab qış həm də arzuyumuz var.
17: Ni veşmi yao tiqiu?
18: Yi wo xiang成为像 C 罗一样的人，
4: 踢球很苦吗？
18: 不苦。
7: 小妹，啊，好了。
19: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakışı adamlarının endi sevildik aldık ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bol mu top kırgızga vaktimizde net skut işte de pek ayacalık duygu ilk bolumuz genç cevlilik sepirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz şuların doğru yolu gideklenmek aşka Türk olabiliriz.
1: 2025年，阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
19: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık açıla, futbolla münasebetlik.
4: Bizden top boğan kızgınlığımız herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
2: Cihui, bir şey yok bu ha?
20: Şincan!
1: 2024年8月，中国首届全民健身大赛 西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。

0: 乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
1: 您已进入长江长洲段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
2: 新疆水军委员长、西北水军委员长，那么全国中间谁们不是人呢？每当个刚忙的时候，怕个集体的事不说，就是个人生的事也没的。那个，不能我说偶像，西北水军部队是不发的，给不上，是吗？
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
3: Ama top oynar top oynaganda kaydımız ahlaklık aşağı kana kalımız şilte orunsuz işine katı kımay ama düzen bolsa anda balının ki şu KPN tanışıp hep mansak bulut de ben en tüncü beden şükür diye tutulum efsulandım üzerimden ki şu düzenlik salayetimle düzenlik vazifemle ada kılanmadım.
2: Hey!Müdafiye peyde sıra koynat durun lan.
4: Cüret.
0: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
3: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımın tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənlikət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərin düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan təsirləşib qatı edirəm. Bək yapışlandım, bək pişanlan qaldım.
0: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
5: 来擦一下地。
6: Mamusağını bela oynayla. Mamusağını bela oynayla valla. Yardım olsun. Yine onu çıkarsın ama prezent olmamız kes.
5: Yana yana yana. Girip koy.
7: Kançık ters kelam müsabakayla kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misyak birlemez.
8: Kaldı.
7: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
8: Kaldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
7: Ay şu kişkine sevdikten hem de lan ruhuyla hem de başka. Ay şu netice olan o iştiyak kalmışsın. Kus sıçılsın değil mi?
8: Kanda kılımız hem de. Kaldı. O gibi değişmeyle.
7: Uyandık, sıçılık koyuz bu arada. Sonra uyancılık başlık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz top oynayın neticemize olmayıp da.
8: Ona bunu yendin ki onu gelmeli. Kudan bunu kudan.
9: Ellerini kalçma, Rahman canım yok.
10: Bir de yerim de.
11: Hey, Cuvo Kavyun. Cayo.
12: Bu top cümlak neyse utturuş diken bulup durdu. Ufsak, uttursak.Hemisimiz kaygıdım mı, kuşallıktım mı, ten bermem bulunmaz.
8: Kavunem de yüzümüzdeki tavrımız, yüzümüz belgeleydi.

0: Da, porsetme, çok tutmuşa kumayda. Kallanmışlar.
1: Kiler kadın, bağımlı kumaymış bunda, kilerlerimiz ben kumayım ben. Ters geldi, çım oynar. La, ben kumayı kutmaz. Kumaysa kumayı edip etmeyi vermiş kendim. Çım oynayla bir daha nasıl oldu bu?
0: Kavallı
2: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
3: 신장!
4: 加油!
3: 开始!
4: 加油!
3: 愿不活!
4: 加油! 加油! 加油!
5: 慢点, 起来! 起来!
6: Bek benden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım tipçilere fırsat bombası lekin ayağım bek belen geldi. Hep teptim. Hem mağatım bu nevet mağatım diyeyim.
2: Rıh ve Man 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
3: 太感动了！
7: 一三一三一三
2: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，踏实杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖，一座西部小城就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。来自世界各地的人们相聚在这片多元包容的土地，开启属于自己的人生旅程。巴基斯坦商人传承家业，拓展新业。英国学者用镜头记录风土人情。古巴教练守护少年拳击梦想。比利时耕耘者20年扎根沃土。英国旅行者以真心融入烟火日常。他们跨越山海与文化，在坚守中追逐热爱，在相遇中传递温暖。记录中国，敬请关注无心归处。